Ya diskolleri gibi büyülü lirikler. Kimi harekeli sandı bu rapleri. Kimi namus bekçisi gibi gördü kendisini. Ayak altı rapçisi. Neredeler acaba lan itler? Fazla heveslenme beni kırmak. Kızılırmaktan tek ayak üstünde. Sekerek geçmek kadar zordur. MC'lerin çenesini kırmak. Bana

Kalbini havuç uydursun, aşk ekibinde kudursun. Teo'nun her yaptığı eski parça tırmalamış kulağıma insan. İlhamdan bu kadar yoksun muymuş, yosun tutmuş artık kalite çalar. En alternatifinize sponsor olarak domalan aklı bir